befuni zolo, zavele zamkati zolo. Ay, bengplome na izolo, engjela ngendaba zayizolo. Ay, engapefuni zolo, zavele zamkati zolo.